0: Baba kaç tanınca?
1: Takte tanıdı. Takteki çirkinli sansere nattari. Biz baba sildo kadar la kapar mıydı kapar? Çirkinli tarafı normal bana. Yürü bana çirkinli sapma kendine bana. Dili tanımayacak bir türlü okuyan. Nasıl bunu düşük değil mi? Sabah ilk okuyan olmalı. Nasıl ona bana kusur bir okuyan. Kavdayı kastım. Bir mançı kolay da. Rahat. Hüri kalmadı. Tribar var ya da. Adı adım var ya.